susuz derede kabak biter mi? Bitkisiz diyarda duman tüter mi? Yürümeden yol tükenir.